cheio. Birim, birim, birim, gongo jamie. Birim, birim, gongo jamie. Birim, birim, gongo jamie. Watambulo wanga, wibula ze. Birim, birim, gongo jamie. Birim, birim, gongo jamie.